0: Şimdi var oğlanlar mı?
1: Yeah, it's 37 upstairs on the second floor.
0: Yes.